cad be cadın eşu birin bun paramın jve duriye az hatım sotım aşkata sinor der baskırın naveta ferhan klaskırın